0: fırlaşmışım.
1: Sesimde de bir ögeyliği duydun mu? Unutma ki, unutma ki ögeyliğim yadlaşmağım hem günahın hem cezan.

0: Hacı Şamil, siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum kapağımı yere! Soktum kapağımı yere!
2: Dayanın! Ay küş salmayın, hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Lan küçük. Götür kapağını yeriniz.

Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası. Daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

0: gözüm su içmir. Para elçilerin ferli adamlardı.
1: Elçilerin kendin kaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çekme.
1: İkincisi Ahmet Əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də Aman oğlu.
0: Ay, onu da toy mübarək.
2: Geldim. Geldim.
3: Hani yasa be?
2: Allah sen sakla. Yine o sarı işte cin atın amin.
3: Hani?
4: İsrafil, ay İsrafil. Kendi ol gel. Dükkanı revizörler gel. Sen

0: Kız öz yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama taklayın! Taklayın paragrama!
3: İsrafil emi! Ay İsrafil emi! O düzdü ki sizin dükkana mangol dublo
0: kısa getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir deme ay ay.
2: Ne oğlum? Ne göz kaşırır sen orada?
0: Ay yoldaş, biraz saçtılar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublonkasını burada niye alırlar?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
5: Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
6: O ejdaha, hacize yener, peyda olur.
0: Sen ejda lazım.
6: Yo, ben neyime lazım?
0: Elemeye de lazım.
2: Hay cemaat! Hay oğretler, hay cemaat!
6: Ne istiyorsun? Şerhiniz nedir?
7: Beyi biz onun için uğurlamıştık ki. İcazı veresiz sizin toy kinoya çıkın. Şerhimiz bile. Ha ya yok.

0: yaşadım ellik, benim be! Hayır benim be, hidayet verdi!
1: Yesin ağabey, şimdi sen gidin işlemeye koymayasın
0: ha! Ay, şimdi vakti buradasın, gelmez bir otur ha! Sümrü alacak söhbet eliye!
1: Sağ olsun! Çok sağ ol, koy şimdi karasın!
2: Menemi ay dede miriş!
3: Ne böyle olan olursan maşallah!
1: Dağı, Ayta! Dağı! Çalışın! İndi güllaş olacak. Bütün kendi gözlerim.
4: Ne gülü?
5: Ben de daşım güllaşım.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Uduzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içirəm.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə çıx git.
4: Heyvan sən sənin atandır. Elimizdə mənim keçməli vurma olmaz.
5: Ne görüm kızı mənə verirsən ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıca bir balaca tedarik göresen.
5: Ne? He? Ben diyerem bir kızı gözümden isterim. Nedir de?
2: Eyle. Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yani sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, nahal yeri hena da söylemez. Hiç henanın yeri.
2: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ istəri bulursun.
2: Onda 5-6 yüzə keç, onu sənə peşkeş edeyim.
5: Haydi, daşma olsun, nəsizdən istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermek istəmiş. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmasın dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına kadar okumuşam, ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlıyor? Ama hammal, ham ay adam ay.
7: Ay hocam, ahım elmiş kendiler amcam. Fiyat sahte vereceğim.
2: Ama ne diyeceğim? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
8: Ağrı düştüm canım.

0: Sən Allah'a çək məndən. Mənim elmi dediğim beş yıl hele bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. El çeken değilim. Məhkəmədə cevap verirsən. Ustaz, sizin otursun.
0: Ne?
1: Yani bu başka mesele. Mən ərzəmi geri götürürəm.
2: Məşəvi, ahara mı yapsın verirsən? Mənim ne bir yapmasını ver? Solkum derim daha.
0: Haber, haber.
3: Haber o.
0: Bak işte be, ancak ben bilirim ki toy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
4: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa gitti. Buyurun ağalar, buyurun. Hamam, hakikaten güzel yerdir. Yükselmeli yerdir. Bu şiddet orada serinlenmek ola.
5: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
5: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
5: Hamamda!
1: Meseli ise bir gün gelsin.

0: Şeyden korkuram ki, o gün evde böyümüş bir kızım, bu evde oturmağa söz veremeyeceğim. Ağzı ne? Yüzümden kapıları kısırdım, açarım da yüzümden ama. Pencereler de tahtayla daldan möhkem mıknattıracağım. Bu ev evi. Çok doyan bu yan edese, sökeceğim. Çünkü arvat, erinler ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yani.
1: Vay haray! Vay boy mu? Boy mu gelir kaçtı?
0: Vay! Vay! Vay! Aşkı! Siz bu geldi geçende bir bakmadız görek ya! Bu arvattı! Yok da kişidir!
2: Meşedi! Bir kız bana ver! Bu saat dedim lan bu benim hatırın özünü bırakacağım!
0: Niye?
2: Meşedi! Bir manat ver bu saat dedim! Oriente!
3: Meşedi var!
2: Bir 10 manat ver bu saat üstten dayı başına bir patron çağır.
0: Yok.
1: Yok. Maşanı sen onun bir yapmaz.
0: Hadi red dursun da bir yapmaz, bir yapmaz. Hadi yan.
4: Gidin gafiye deyin ki bu arvadın kebirini benim için.
3: Bak bir başka mesele. Neynek? Bu olmazdı, bu olmazdı.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe gideceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisturta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay benim kaşığı nene.
1: Gene başladılar.
3: Deli külök.
4: Ahir vaxtlar evde tapılmışsın ha.
5: O skelet şekli yadındadır.

0: Шуманнылар. Бурда 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan, gah rüzgar.